0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, Umman'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi, 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti, heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. Etimesgut soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklama talep edildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak, terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerde nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Sevgili bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, Umman'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi, 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti, heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. İtimeskut soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişi için tutuklama talep edildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadigil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak, terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını kapat. Radyonu aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, Umman'la Hürmüz'e ilişkin müzakerelerde son aşamaya yaklaştıklarını açıkladı. Çanakkale Bayramiç'te orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 16 ilde 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheli tespit edildi, 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yangınların faili meçhul kalmasına asla müsaade edilmeyecek, dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak. Öte yandan DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Heyetin bugün açıklama yapması bekleniyor. Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı. İspanya sularında insani bir dram yaşanıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine son 24 saatte yaklaşık 60 bin göçmen geçti. Septe'ye gelen on binlerce göçmenin büyük bölümü Fas topraklarına geri götürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında tansiyon yükseldi. Avrupa genelinde göçmen karşıtı, sınır güvenliği ve aşırı sağcı tepkiler tartışılıyor. Mecliste bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyle anlaşma onayları görüşülecek. Gülistan Doku'nun ölümü soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter için cinayetten müebbet hapis istendi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısı salı günü yapılacak, terfi ve emekli edilecek personel belirlenecek. Ermenistan'da hükümetin istifasının ardından Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan'da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Brezilya'da geliştirilen deneysel tedavi felçli 4 hastanın yeniden hareket etmesini sağladı. İtalya sirklerde vahşi hayvan kullanımına son verdi. Hayvanlar artık koruma merkezlerinde yaşayacak.
1: Metro FM, limitsiz git müzik.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerde nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Sabah sporunu Metro FM'le yapmakla daha güzel bir sabah olamaz.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

planlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray hazırlık maçında komik ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler voleybol milletler liginde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45.000 lira ediyor.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Tropic Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: işte bum. Vay asagör.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM'de

0: break my heart.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Türksel sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de favori saat son. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: De Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya is always with you forever metro.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: 95. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, yepyeni haftaya merhaba dediğimiz güzel bir pazartesi ve günün ikinci bölümünden sona doğru partilemeye Bausa'nın o güzel şarkısı Magnetic'le başladık. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli çok daha iyi olacaksınız ve harika bir haftanın ilk günün sonuna doğru yolculuğunuzda yine muhteşem güzel şarkılarla ben Cengiz radyonuzda olacağım. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz

Efendim Nilim İtirip Müzik devam ediyor. Shakira'nın başyapıtlarından bir tanesi sizi oturduğunuz yerde bile yakalamış olmalı. Kıpır kıpır Addicted to You'yu geride bıraktık. Son dönemde başarılı isimler ya da şarkılar uzun soluklu single'lar çıkmıyor diye isyan ederken Slater tam anlamıyla lafımıza ağzımıza tıkadı ve son haftalarda en çok sevdiklerimizden biriyle yeni bir şarkıyla geldi. Radyonuzda Dance.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Hafta içi her gün burada buluşuyor ve yeni hit single'ları beraber dinliyoruz. Haftanın ilk hit adayı Dr. Che ve Bunda oldu. Gerisi artık size kalıyor. Oylarınızda, yorumlarınızda bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sladeristen benim şarkıyı bulabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Line'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir pazartesi ve bu güzel şarkıları ben sizler için çalıyorum. DJ Gonja Michiko'nun hemen arkasından Dünya Kupası heyecanını geride bırakıp şarkısıyla baş başa kaldığımız günlerde Shakira ve Burna Boy. Saatin şanslı ismi Ege Erkul için geliyor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: programımızda ve bütün bir yaz boyunca da sizi dans ettirdi. Yılın en büyük hitlerinden biri olacağını da o zaman göstermişti kendisiyle. Ujel veya Jamaica'nın Bam Bam'la 15'e merhaba dedik. Amazing'la enerjiyi tavanda tutmaya devam edelim. Yeni saatte de harika şarkılar var. Hepinize iyi eğlenceler. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something...

0: Aldı sevdiyseniz, beğendiyseniz gelin Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in Sadadris'ten şarkı için oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Κάντε music radio.
1: Metro FM. Metro Online ile Cengiz Radyo'nuzda güzel bir pazartesi günüyle yeni haftaya başladık ve günün tarihi 3 Ağustos. Bugün doğum gününü kutladığımız Metro FM dinleyicisi Sacit Özkurt için bir araya geldik ve Metro FM olarak da Sacit'in doğum günü partisine People

Mesire Müzik devam ediyor. Yoğun akşam trafiğine yaklaşırken camları açıp avaz avaz da eşlik edebileceğiniz harika Metro FM single'larından bir tanesi. Uzun yıllardır da bu görevi yerine getirir. John Lennon ve Love Me Again'i geride bıraktık. Saatin Şansı isminin favori şarkısını dinleyeceğiz. Tıklıkla çalıyoruz ama bu kez Aynur Nayar için çalacağız. Ujel ve Ultrant'a birlikte Moving to the Sun radyonuzda.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Metro FM. Limitsiz

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Bu da son günlerin en çok sevilen, merak edilen şarkılarından bir tanesi Email Angel ve Bad Times. 16'ya merhaba dedik. Yorucu geçen bir pazartesi gününe geçirmiş olabilirsiniz. Her şeyi yoluna sokacağız ve harika bir akşama hazırlığa adım adım yaklaşacağız. Metro FM'de partilemeye ve sınırsız enerji dağıtımından yararlanmaya devam. Slater geliyor radyonuza. Dance.
1: Limitsiz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro Line'de ben Cengiz. Bu harika hitleri sizler için çalıyorum. Bia'nın yepyeni single'ı We Go On kulaklarınızdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden günün son şanslı ismini belli oldu. Favori şarkısı radyosunda Rüya Uysal için eskimeyen bir sidekick klasiği Deep Fear radyonuzda.

Metro FM'de Living Street müzikle günün keyfini zirvede tutmaya devam ediyoruz. Rosie yanında Bruno Mars ve APT'di. Sizi keyiflendirir o güzel şarkı. Masaları toparlama, kulaklıkları takma ve sesi de sonuna kadar açma zamanı çoktan geldi. Jerry'nin yepyeni şarkısıyla tanıştırayım. Yeniden henüz daha tanışmadıysanız radyonuzda The John.

bu işlerinde herhalde en güzeli diyebiliriz. David Guetta, BB Rexha vokaliyle Say My Name. Yolun sonunun habercisi oldu. Cengiz Radyo'nuzdaydı saat 14'ten bu yana. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalar pazartesi ve dönüş yolculuğunuzda Arkın Çelik Around the World ile birazdan sizlere eşlik edecek. Lovix, Don't Tell Your Dreams son şarkı. Yarın görüşelim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerde nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Sesi küçük, devi yüksek, taki taki ile Ağustos'un ilk eve dönüş yolculuğunda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın ve Around the World saat 19.00'in için seçtiğim özel liseyle radyonuzda. Türkiye'nin en büyük ses platformunda ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Tercih sizin. Açılışı DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna ve Cardi B yaptı. Daha yola çıkarken 3 kıtadan aynı anda geçtik. 15 ülkede bir numara olan bir parçadan sonra ancak Beatport, hatta Türkiye dahil son günlerin gerçek bir numaralarından biri gelebilirdi. Ujjal'ın ilk albümü 21'ın ilk single'ı Ultranate vokalleriyle. Moving to the Sun radyonuzda. Metro FM'de limitsiz.

sadece bir turnuvanın değil bir patlamanın marşağına gelen Fransa 98'in resmi şarkısı 30 ülkede bir numaraya çıktı. Asıl dönüm noktası ise 1999 Grammy gecesinde yaşanmıştı. Ricky Martin samba bandosu Batucada ile sahneyi resmen dağıttı. Salon ayakta alkışladı, La Copa de la Vida, Hayat ve Latin Müzik kupalarını aynı anda kaldırdı. Around the World'de, Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, 10 yaşında İsveç'in yetenek yarışmasını kazanan Zara Larsson. 17 yaşında ülkesinde 5 hafta bir numarada kalan şarkısıyla radyonuzda Lush Life.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: plan just rolled them all.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

internet tarihinin milyar izlenme rakamına ulaşan ilk videosu Psy, Seoul'un lüks semti Gangnam'la dalga geçtiği parçanın dansı dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Guinness Rekorlar kitabına da girdi aslında. İngiltere listesinde zirveyi ele geçiren ilk resmi olmayan K-pop parçası olarak tanımlasak yanlış olmaz herhalde. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World'de Etta James'in 1962 tarihli vokali Avicii parçasıyla elektronik müzikte daha geniş bir kitleye ulaştı. Hatta aynı vokali Flo Rida kullanınca İsveçli prodüktör o parçaya ortak oldu. Limitsiz Hit Müzik, Levels'la radyonuzda, Metro FM'desiniz.

Amerikan reddetse de yapay zeka bağrına bastı. Bu akşamın yapay zeka kabarı pop tarihinin en bilinen parçalarından biriyle. 1984'te Madonna'ya liselerin kapısını açan, sahne yorumu yüzünden Vatikan'ın boykot çağrısına hedef olan Like a Virgin, algoritmik yorumuyla Around the World'deydi. Dünya yolculuğunda rota kuzeye dönüyor. Norveçli üçlü The Bossa. Bu yıl 40'tan fazla ülkenin viral listelerini gezdi. Disco, funk ve house'un bileşimi Magnetic'le Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: şakası.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Bucket up, bucket up.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: I have a dream. One day. This nation will rise.

Bazı sözler vardır hayatı değiştirir. Bazı sözler vardır bir ülkeyi değiştirir. Bazı sözler vardır insanlığı değiştirir. İşte o sözlerden birkaç tanesini bir araya getiren Martin Luther King'in I Have a Dream konuşması. Hollandalı Baker Matt'in bir üniversite öğrencisiyken yaptığı prodüksiyonda dünya listelerinde Avrupa'da özellikle ilk 5'e girdi ve Tropical House dalgasının da öncüsü sayılabilir. Around the World'de Metro FM'de One Day. Hayalin gerçekleşmesi bazen 32 yıl sürebiliyor işte. Bu da onun hayaliydi. Sister Nancy 1982'de kaydettiği Bam Bam. Bu parçayla reggae'nin en çok sample'lanan kadın vokallerinden biri oldu. Kanye West'ten Jay-Z'ye kadar pek çok kişi kullandı ama Nancy tek kuruş telif alamadan yıllarca New Jersey'de bir banka memuresiydi. Şarkısını bir reklamda duyunca avukata gitti. Hakların yarısını geri aldı ve sahneye geri döndü. Marsilyalı Eugel'in yorumu o sesi bugün dünya dans pistlerine taşıdı ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Son dönemin en çok dans ettiren parçalarından biri. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Jamaican Bam Bam Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lira ediyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Knight Rider. Kara Şimşek'in bassline üzerine bir Punjab düğünü. Coventry yorumuyla Punjabi MC Bhangra'yı dünya listelerinde bu kayıtla taşıdı ve İtalya'dan Belçika'ya bir numaraya ulaşan parça Jay-Z'nin remixiyle, bizzat içine dahil olduğu remixiyle dünyada daha fazla tanınır hale geldi. Bu şarkı o sayede okyanusun ötesine geçti ve Beware of the Boys Around the World'de Metro FM'deydi. Çünkü geçmişte saklı bir kayıt daha geliyor. Bu kez imza bizden. Bursalı Mahmut Orhan, İngiliz grup Colonel Buckshot'ın 1971 tarihli parçasını yeniden yorumladı ve bu kez Yunanistan'dan Bulgaristan'a 4 ülkede bir numaraya çıktı, Türkiye dahil. Türk elektronik müziğinin dünya turnesindeki en gururlu isimlerinden biri Metro FM'de Mahmut Orhan ve Six Days radyonuzda. Hafta başındayız, daha önümüzde 6 gün var haftanın sonuna kadar. İyi eğlenmeye bakın.

10 yılları geride bırakan bir melodi. Sözü olmayan bir nakaratın zaferi. Güney Kore asıllı Berlin merkezli Peggy Goo'nun 90'lar elektronik müziğine selam duran kaydı. Belçika ve Hollanda'da bir numaraya kadar çıkan, ona İngiltere'de ilk onu getiren ve hatta Coachella setinde en büyük tepki alan parça. Nasıl anlatsam, şarkının adı gibi. Na na na, it goes like na na na. Around the World Day'di Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkın'la. Around the World'de. Pazartesi motivasyonu Miami'den geliyor. Pitbull'un Afrojack prodüksiyonlu kaydı ona kariyerinin ilk Amerika bir numarasını getirdi. 6 ülkede daha bir numarayı gördü. Bu gece bana her şeyini ver diyen parça. Give me everything tonight. Biz haftaya uyarlıyoruz sanırım, bu hafta her şeyinizi bu haftanın içine yatırma. Çünkü Ağustos ayı herkesin hayatına yeni bir açılıma neden olacak. Pitbull, give me

0: Reklama.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Brighton'lı disco mirasçıları Fats & Small ikilisinin ilk single'ı Tony Iommi'nin Reach Out vokalini yeni kuşağa döndüren, İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan 90'ların sonunda disco house dalgasını böyle yükselten parça. Turn Around Around the World de Metro FM'deydi. Aynı mirasın bugünkü bayraktarı Dresden'de oturuyor. Purple Disco Machine. Sophie and the Giants'ın vokaliyle Polonya'da bir, İtalya'da 2 numaraya kadar yükseldi. New Disco'nun Hipnozu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Purple Disco Machine ve Hypnotized Metro FM'de.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Bu şarkıda büyüdüğü plakları saklamıyor. The Police dinleyerek büyüdüm dediği kayıt Amerika'da 6 hafta bir numarada kalmıştı. Grammy gecesinde ise Sting'in ikinci kıtada çaldığı bas resmi onay değildi, daha nedir? Locked Out of Heaven, Around the World ve Metro FM'deydi. Kulübe giriş 2003 yılından Eminem'in keşfettiği 50 Cent. Dr. Dre prodüksiyonuyla çıkan Amerika'da 9 hafta bir numarada kalan ve hatta 2003 yılında dünyanın en çok satan Amerikalı albümüne sahip olan parça. Get Rich or Die Tryin albümünden. Hatta albüm korsana karşı erken çıkıp ilk hafta 900 bine yakın sattı. Go Shorty 20 yıldır her doğum gününün resmi marşı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen

Bu gece gerçekten çok keyifli olacak diyor. Herkese iyi eğlenceler. Ben kendi yoluma devam ediyorum. Yarın saat 17 itibariyle yine bir dünya turunda Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından seçtiğim özel liste. Saat 19'a dek Around the World'da olacak. Black Eyed Peas. Bu parçayla kendi bir numaralarını yerinden etti ve Amerika listesinde zirveye oturdu. Üst üste 26 hafta Amerika'nın bir numarasında Black Eyed Peas yerini korumaya devam etti. O güne dek görülmemiş kesintisiz bir saltanat gerçekleşti. İyi his bulaşıcıdır. I Got a Feeling Around the World de Metro FM'deydi. Son şarkı öncesi pazartesinin sözü, kötü olduğunu bildiğiniz alışkanlıkları hayatınızdan çıkarabilmenin en iyi yolu daha iyi alışkanlıklar kazanmaktır. Bu pazartesi büyük bir şeyin başlangıcı olsun. Ed Sheeran'da aynı dertten bir şarkı yazmıştı. Vampir kostümlü klibinde kötü alışkanlıklarla gelen gece hayatındaki 7 yardakçı. Kayıt İngiltere'de 11 hafta zirvede kaldı. Alışkanlıkların en iyisi müzik dinlemek olsun. Mesela hafta içi akşam saat 5'te burada buluşmak gibi. Bugün tur tamamlanıyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saatte bambaşka bir rotada birlikteyiz. Metro FM'de Ed Sheeran ve Bad Habits radyomuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World
2: Metro FM. Limitsiz git müzik git.

0: Reklamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: İTO verilerine göre İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar %2,06 arttı. Yıllık enflasyon %35,20 oldu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %86 ile sivri biber oldu. Karpuzun fiyatı %49 düştü. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Taşınmanın maliyeti arttı. Büyük şehirlerden nakliye, boya ve emlakçı komisyonu yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45.000 lira ediyor. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Avusturya'daki hazırlık maçında İtalya Serie A kulübü Udinese'yi 1-0 yendi. Satrançta 15 yaşındaki büyük usta Yağız Kağan Erdoğmuş dünya gençler sıralamasında birinci oldu. Erkekler voleybol milletler liginde ABD'ye 3-2 yenen Polonya üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: be the best.
1: Reclama. Metro F. Énergique. Dynamique. Limitsiz. Hit müzik.

0: mı? Karnaval. 5 Ulusal Radyo, 30 Dijital Radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Hit müzik. Let me talk to you.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Ride a Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.